Enyimba zino nkusunsulira cream kumi mundekemba ekibana struka namwe. Ekimba kino bakiyita mu